dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.

bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günahlara. Al

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: Ayetem reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Dörtgen eğitim kurumlarından dev hamle. Aydın'ın ilk ve tek VIP ortaokulu açılıyor. Dörtgen Ortaokulu 12 kişilik sınıflarda eğitimde fark yaratmaya geliyor. Mimar Sinan Mahallesi, 2373 sokak, numara 15.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: IFM reklam.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: 0544-367-84-36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: IFM Reklam.

0: Ay efem reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
6: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
7: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi.

0: yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Dörtgen eğitim kurumlarından dev hamle. Aydın'ın ilk ve tek VIP ortaokulu açılıyor. Dörtgen Ortaokulu 12 kişilik sınıflarda eğitimde fark yaratmaya geliyor. Mimar Sinan Mahallesi, 2373 Sokak, numara 15.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

0: istiyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
1: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
0: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Dörtgen Eğitim Kurumlarından dev hamle. Aydın'ın ilk ve tek VIP ortaokulu açılıyor. Dörtgen Ortaokulu 12 kişilik sınıflarda eğitimde fark yaratmaya geliyor. Mimar Sinan Mahallesi, 2373 Sokak, numara 15.
5: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi.

0: iletişim 0544 367 84 36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
6: IFM Reklam.

0: 1-800-707-9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0540

0: Mahallesi Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
5: Dörtgen eğitim kurumlarından dev hamle. Aydın'ın ilk ve tek VIP ortaokulu açılıyor. Dörtgen Ortaokulu 12 kişilik sınıflarda eğitimde fark yaratmaya geliyor. Mimar Sinan Mahallesi, 2373 sokak numara 15.
6: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
7: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın.
7: Evlenmek ve

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: Ay FM reklam.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
6: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda.

0: hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: IFM Reklam.

döner acayip. Oynamış gülüm şükürüm. Oynamış gülüm şükürüm. Oynamış gülüm şükürüm. Ah yanar döner acayip.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların

0: Kadıköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

Ve sıradaki şarkımız Esma Hanım'dan geliyor. Ve Esma Hanım şöyle diyor. Daha kim olduğunu bilmeyen, ne istediğini bilmeyen insanlardan çok yoruldum. Tüm bu insanlar için Sertab Erener'den Büyü de Gel diyor. Büyü de Gel sizin için geliyor.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
6: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
5: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
6: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
5: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
7: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, Kasko, Trafik,

0: yoktur.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Pazar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: IFM Reklam.

Ve bu şarkı da hala sevgililerinden evlenme teklifi bekleyen kızlarımız için gelsin. Şimdi sevgililerinizin yanında şarkının sesini açın ve mesajı alsınlar.

Tantaşçı Yıldız Arda Kayar derken siz ne dilek tuttunuz bilmiyorum ama ben Aydın'ın biraz serinlemesini tuttum. Çünkü haftaya 36 derece gözüküyor. Daha Haziran'dan.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı

0: 0544 367 84 36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Evlenmek ve evine

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: IFM Reklam.

0: Ve şimdi de Emre Bey'den Pamela İstanbul geliyor.
1: Ya böyle mi olduk şimdi?
2: Evet, böyle oldu.
1: Hani en kötü gününde sen vardın yanımda.
2: Hiç
1: hani sen olacaktın.
2: En kötü günüm çünkü.
1: İyi de ben şimdi ne yapacağım? Bir ortak geçmişimiz var.

Bugün sizleri neler delirtti bilmiyorum ama beni sinyal verip yol kendisinin olduğunu saran insanlar delirtti. İşte bu yüzden biraz sakinleşmeye ihtiyacım var. Hande Yener'den bu yüzden geliyor. Sakinleşmeye ihtiyacı olanlar için.

0: ettin.
1: Ve İrem Hanım diyor ki bugün kendime gelmem gerekiyor. Haftanın ortasındayız. Şimdiden enerjim bitti. Benim için hepsi aç, kendime geleyim. Hepsinden kalpsizsin İrem Hanım için geliyor.

Ve bu şarkı benim en yakın arkadaşlarımdan Ozan'dan bana geliyormuş. Doğum günümde çalıştığım için sesinde aşk var diyor radyoda.

0: Ay FM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklımda huzur.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneş...

0: Çin. Adres: Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: IFM Reklam.
5: Ve reklamların ardından bir kez daha beraberiz. Hoş geldiniz.

Peki hayatınızda bunu yaparım kolayca deyip de bir türlü beceremediğiniz, sürekli hata yaptığınız şeyler var mı? Mesela benim düz çizgi çizmek. Hani baktığında dünyanın en kolay olayı ama asla düz çizgi çizemiyorum.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanları

0: Köy villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

Hazır reklamlar bitmişken biraz mesajları okuyalım. Bir dinleyenimiz demiş ki kravat bağlamayı asla beceremiyorum. Düğünlerde, cenazelerde hep birine bağlatırım. Utanmaya da utanmıyorum artık. Adam 70 yaşına geldi diye söylemiyor. Evet. Ben de kravat bağlayamıyorum. O yüzden buna bir şey diyemeyeceğim. Bir diğeri de şu. Soğan doğramak, ince ince doğramak. Müşteri, şefin elleri altın diyor. Gel bir de soğana bak, hepsi farklı boy. 20 yıllık aşçıyım, hala beceremedim demiş. Şefim, canınız sağ olsun. Ben her türlü soğan yerim sizin elinizden.

0: IFM reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
6: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
7: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
6: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
7: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
6: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
8: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
9: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler

Ve Simge'den mucize çalarken bir dinleyenimiz demiş ki, artık final haftam geldi. Bir mucize olsa da hepsinden geçebilsem. O zaman bu şarkı senin için gelmiş olsun.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0500.

0: Mahallesi Aydın Çin'e. Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
1: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
0: Tek yerden mi? Nasıl yani?
1: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
0: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
1: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
0: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
2: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
3: IFM Reklam.

0: Kral FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetiniz. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
7: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
8: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı

0: 0544-367-84-36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544-206-7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-38-38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam. Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
7: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0541

0: Kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
2: IFM Reklam.

0: kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim garıcım.
1: Hoş. Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen hadi durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
2: Hadi hayır işte.
3: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Aydın'ın Efeleri ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada yürekler ağza geldi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste bulunan hamile bir kadın, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken kazada 4 kişi de yaralandı.
1: Aydın'ın Efeleri ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı. Atatürk Bulvarı ile Alaçam Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yaşanan kazada, iddiaya göre Atatürk Bulvarı'ndan İzmir Bulvarı yönüne ilerleyen minibüse Alaçam Caddesi'nden gelen otomobil çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarak devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüste bulunan hamile kadın, araç içerisinde sıkışmamasına rağmen kendi imkanlarıyla dışarı çıkamadı. Ekipler ve vatandaşlar tarafından yürütülen dikkatli çalışma sonucu hamile kadın, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kazanın yaşandığı kavşaktaki sinyalizasyon sisteminin kısa süre önce devre dışı kaldığı iddia edildi. Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
0: Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşanan aile içi şiddet olayı ölümle sonuçlandı. İddiaya göre bir kişi eşini odunla darp ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.
1: Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen olayda 26 yaşındaki Arzu Pekin yaşamını yitirdi. İddiaya göre Halis Pekin ile eşi Arzu Pekin arasında evlerinin önünde bulunan odunluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Halis Pekin'in eşine odunla saldırdığı öne sürüldü. Ağır yaralanan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli kendisine ait kamyonetle bölgeden uzaklaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda kamyonet Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Arzu Pekin'in cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
2: Çocuklarımı ne kendim hiç bu dava süresince hiç konuşmadım. Çünkü çocuklarımın eğitimi dolayısıyla hiç konuşmadım. Bugün ilk defa konuşacağım. Mahkeme bittiği için çocukların Yüce Türk adaletine de teşekkür ediyorum.
1: Uzun yıllar boyunca Türk televizyonculuğunun en tanınan isimleri arasında yer alan Reha Muhtar, 4 gün önce aniden rahatsızlanması üzerine Bodrum'daki özel bir hastaneye başvurmuştu. Yapılan ilk kontrollerde kalp yetmezliği teşhisi konulan Reha Muhtar, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre Muhtar'ın sağlık durumu tedavi sürecinde yakından takip edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde yerinde yaşamını yitirdi. Ölüm haberi medya camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Televizyon haberciliğinde özellikle 1990'lı ve 2000'li yıllarda yaptığı programla geniş kitlelere ulaşan Reha Muhtar, haber sunum tarzı ve yorumlarıyla Türk basınında iz bırakan isimler arasında gösteriliyordu. Kariyeri boyunca birçok farklı televizyon kanalında görev alan Muhtar, gündem programları ve haber sunuculuğuyla tanınıyordu. Muhtar'ın kesin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklamanın hastane tarafından ilerleyen saatler...
0: Antalya'da üzerine benzin dökerek kendini yakacağını söyleyen bir kişi elindeki bıçakla iş yerine kilitledi. Polis, itfaiye ve yakınlarının çabaları sonucu şahıs ikna edilerek dışarı çıkarıldı.
1: Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İnanç A. üzerine benzin dökerek kendisini yakacağını söyledi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada eline aldığı bıçakla kendisine ait iş yerine giren şahıs kapıyı kilitleyerek yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken şahsı ikna etmek için yoğun çaba harcadı. İş yerinin camını kıran İnanç A. zaman zaman çevreye bağırarak tehditlerde bulundu. Yakınlarının da devreye girmesiyle yapılan görüşmeler sonuç verdi. Şahıs bir süre sonra kapıyı açarak dışarı çıktı. Sağlık ekiplerinin yardımını kabul etmeyen İnanç A. yalnızca elindeki kesiğin sarılmasını istedi. Şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Dur. Aydın'ın Efeler ilçesinde hasat edilmeyi bekleyen buğday tarlasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin hemen yanında bulunan doğalgaz ana dağıtım merkezi nedeniyle büyük korku yaşanırken rüzgarın ters yönde esmesi olası bir facia yönledi.
1: Aydın'da yürekleri ağza getiren yangın Efeler ilçesi Çeştepe mahallesinde meydana geldi. Hayvan pazarı karşısında bulunan ve hasat edilmeyi bekleyen buğday tarlasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Hasbi ve Zihni U kardeşlere ait tarlada saat 15 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi. Yangının çıktığı noktanın Enerya Doğalgaz'ın şehir merkezine gaz dağıtımı yaptığı ana merkezin hemen arkasında bulunması bölgede büyük endişe yarattı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar küreklerle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rüzgarın güneydoğu yönüne esmesiyle büyüyen yangın Dalaba Mahallesi alternatif yoluna kadar ulaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri öncelikle alevlerin önünü keserek yangının daha geniş alanlara sıçramasını önledi. Yangının en dikkat çeken yanı ise alevlerin hemen yanında bulunan doğalgaz ana dağıtım merkezi oldu. Vatandaşlar ve ekipler olası bir sıçrama ihtimaline karşı büyük tedirginlik yaşarken rüzgarın tesis yönüne değil ters istikamete esmesi olası bir felaketin önüne geçti. Polis ekipleri güvenlik amacıyla bölgede trafik akışını kısa süreliğine durdururken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra uzun süre soğutma çalışması yürüttü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında yaklaşık 20 dönümlük buğday ekili alan tamamen yanarak kül oldu. Yangının neden çıktığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: Kütahya'da 6 katlı bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Asansör dairesinde başlayan yangında 2 kişi dumandan etkilenirken alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
1: Kütahya'nın Yunus Emre mahallesinde bulunan 6 katlı bir apartmanda çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. Mursinoğlu Caddesi üzerindeki apartmanın asansör dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa kısa sürede yoğun duman oluşturdu. Dumanların binayı sarması üzerine apartman sakinleri büyük korku yaşadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin diğer bölümlere sıçramasını önledi. Yangın sırasında binada bulunan yaşlı iki kişi yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ve ambulansla müdahale edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
0: Antalya'da uyuşturucu sevkiyatına yönelik düzenlenen operasyonda televizyon ünitesine gizlenmiş 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
3: Arabadan teslim alıyor. Benim konuma gelebilirsin. Bagaj açık.
1: Ekipler MZ isimli şüphelinin başka illerden temin ettiği uyuşturucu maddeyi kargo aracılığıyla Antalya'ya getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelinin uyuşturucuyu televizyon ünitesine gizleyerek sevkiyat gerçekleştirileceği tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanırken aracında yapılan aramada televizyon ünitesine zulalanmış 12 paket halinde toplam 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
4: Renk, görünüm, koku itibariyle ister maddesi.
1: Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Arabadan teslim alıyor. Benim konuma
0: Burdur'da 14 yaşındaki bir çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin olayda yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık bir ay komada kalan çocuğun verdiği ifade sonrası gözaltına alınan 62 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
1: Burdur'da 8 Mayıs'ta meydana gelen olayda 14 yaşındaki EH başından silahla vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. İlk aşamada intihar girişimi şüphesi üzerine durulurken ağır yaralanan çocuk uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen EH yaklaşık bir aylık tedavi sürecinin ardından gözlerini açtı. Çocuğun ifadesinde aynı araçta bulunan 62 yaşındaki AK'nin kendisini taciz ettiğini, karşı koyması üzerine ise silahla vurduğunu öne sürmesi üzerine soruşturma yeniden değerlendirildi. Bunun üzerine Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından AK yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında çocuğa karşı cinsel istismar ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla işlem yapıldı. Öte yandan adliye önünde bulunan şüphelinin bazı yakınlarının görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdiği, yaşanan gerginlikte polis ekiplerinin müdahalede bulunduğu öğrenildi.
5: Lütfen işime engel olma, lütfen. Bak, lütfen.
0: Aydın'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları ciddi oranda yükseldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan korunmak isteyen vatandaşlar çareyi klimalarda bulurken uzmanlar düzenli bakım ve doğru kullanımın önemine dikkat çekiyor.
6: Aydın'da yaz sıcakları etkisini arttırırken vatandaşlar serinlemek için klimalara yöneldi. Ancak uzmanlar hem sağlık hem de enerji tasarrufu için klima bakımının ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyardı. Efelerde hizmet veren klima ustası Gökhan Öder, vatandaşların klima bakımını aksatma hatasına düşmemesi gerektiğini söyledi. Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Geotek firmasının klima ustası Gökhan Öder, yaz sezonuyla birlikte klima bakım ve servis taleplerinde yoğunluk yaşandığını belirtti.
7: Yaz aylarının gelmesi sebebiyle klima işlerimiz biraz yoğunlaştı. O yüzden bizi bol bol sahada görebilirsiniz bu arada.
6: Öder, vatandaşların haftada bir kez filtre temizliği yapabileceğini ancak cihazın iç aksamına müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.
7: Yani çok yoğun kullanımın olduğu yerlerde senede bir temizliği öneriyoruz. Çünkü klimalar odanın içerisindeki bütün havayı sirküle ediyor. O yüzden odanın içinde kalkan tozları, pislikleri vesaire hepsi filtrelerinde tutuyor. Her ne kadar klimanın filtreleri pisliği tutuyor olsa da klimanın kendi içerisindeki evap dediğimiz bir kısım var. Orada pisliklerin tamamı birikiyor aslında. O yüzden hani senede bir, yani yoğun kullanım varsa senede bir temizliği tavsiye ediyoruz. Kendileri yani ortalama haftada bir diyebiliriz. Klimanın kendi üstünde veya içerisinde bulunan filtreleri var. O filtreleri yıkamak suretiyle temizliklerini yapabilirler. Ama daha detaylı temizliğe girmelerini tavsiye etmiyoruz. Çünkü zarar görebilir cihazlar.
6: Klima kullanımında ideal sıcaklığında önemli olduğunu belirten Öder, hem yaz hem de kış aylarında 24 derecenin tercih edilmesini önerdi.
7: Ev içerisinde kullanım olacaksa ortalama hem soğutmada hem ısıtmada 24 derece civarı ideal. Yani hem cihazı yormaz hem ortamı ideal sıcaklıkta veya serinlikte tutar. Ama tabii ortam büyüklüğü ve klimanın ortama uyumu da önemli. Ama eğer ideal seviyedeyse ortalama 24 derece yaz ve kış aylarında stabil diyebiliriz yani.
6: Öder enerji tasarrufu konusunda da bilgiler verdi.
7: Cihazların tipine göre değişir. Eski modellerde yani on-off dediğimiz modeller var. Onlar inverter olmadığından çok uzun süre kullanımda şey yapabilir. Ekonomik olarak biraz yorabilir ama inverter cihazların tamamında sabit bir sıcaklıkta ve muhafazalı bir ortamda sürekli çalışması avantajlı olur.
6: Klima montajında konumun da önemli olduğunu söyleyen Öder, cihazın yerden yaklaşık 2 metre 20 santimetre yükseğe monte edilmesi gerektiğini belirtti.
7: Yani şöyle, ortalama olarak yerden 2 metre 20 santim civarında bir yüksekliğe sahip olması lazım. İçerideki havanın sürekli sirkülasyonu için bu flap dediğimiz kısımlar var. Bu kısımların sürekli hareket halinde olması önemli. Çünkü direkt bir yüzeye vurduğunda hem havanın odanın içerisindeki hava sirkülasyonunu tam olarak yapmaz. Hem de direkt tek bir açıya vurması kullanan için de sakıncalı olabilir.
0: Aydın'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenlik başladı. Halk eğitim merkezlerinde eğitim alan kursiyerler bir yıl boyunca hazırladıkları el emeği ürünleri vatandaşların beğenisine sundu.
1: Aydın'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Şenliği törenle kapılarını açtı.
8: Bir yılın emeği var, hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte il genelindeki halk eğitim merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi. Efeler ilçesi Gençlik Caddesi üzerinde kurulan 30 standta el sanatlarından giyime, dekoratif ürünlerden çeşitli kurs çalışmalarına kadar birçok eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Şenliğin açılışında konuşan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, 1 Eylül 2025 ile 1 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde 3536 kursta 71.354 vatandaşa eğitim verildiğini söyledi.
9: Toplumun temelini oluşturan aile kurumuna sahip çıkmak adına açmış olduğumuz aile okulu çalışmalarında ise 141 kursta 2359 vatandaşımıza bu hizmeti vermiş bulunuyoruz. Ayrıca bakanlığımızla İŞKUR, KOSGEB, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlar arasında da gerçekleştirilen işbirliği protokolleri kapsamında 212 kurs açılmış, 4136 vatandaşımıza da yine mesleki eğitim başta olmak üzere meslek kazandırma süreçlerine yönelik eğitimler vermiş. Böylece vatandaşlarımızın mesleki gelişimini, yeni bir meslek edinme süreçlerindeki yola çıktıkları ilk süreçte onlara destek olma adına da bir çalışma yürütülmüş, istihdama destek olunmaya gayret edilmiştir.
1: Halk eğitim merkezlerinin Aydın'ın 17 ilçesinde faaliyet gösterdiğini belirten Yiğit, her yaştan vatandaşı eğitim faaliyetlerine katılmaya davet etti.
9: Halk eğitim merkezlerimiz Aydın'ımızda 17 ilçemizde örgütlenmiş durumdadır. Bugün 17 ilçemizden gelen arkadaşlarımız yapmış oldukları hizmetleri, üretmiş oldukları eserleri bütün şehrimizin görselini, hizmetine sunacaklar, beğenisine sunacaklar. Birçok modülümüz var saymış olduğum gibi. Bu konuda ben ilginizi istirham ediyorum. İlginizin yanında katılımınızı istirham ediyorum. Halk eğitim merkezlerimiz önce Aydın'ımızın sonra ülkemizin her yaştaki eğitim için hizmetindedir.
1: Konuşmalar ve halk oyunları gösterisinin ardından açılış kurdelesi kesildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit daha sonra standları gezerek kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
0: Yaz aylarında güneş altında geçirilen süre artıyor. Ancak uzmanlar cilt sağlığını tehdit eden risklere karşı uyarıyor. Aydın Özel Medinova Hastanesi dermatoloji uzmanı Fatma Nalbant, korunmasız güneş maruziyetinin ciltte kalıcı hasarlara ve deri kanseri riskine yol açabileceğini belirtti.
1: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş altında geçirilen süre artarken uzmanlar cilt sağlığını tehdit eden risklere karşı uyarılarda bulunuyor. Aydın Özel Medinova Hastanesi dermatoloji uzmanı Fatma Nalbant, yaz aylarında artan güneş maruziyetine karşı vatandaşları uyardı. Güneş ışınlarının yaşam için önemli faydalar sağladığını belirten Nalbant, kontrolsüz ve uzun süre güneşte kalmanın ciddi cilt sorunlarına yol açabileceğini söyledi.
10: Güneş ışınları yaşam için vazgeçilmezdir. Biyolojik ritim, ruh hali, D vitamini sentezi gibi birçok faydası vardır vücudumuza. Ancak kontrolsüz ve uzun süre güneş maruziyetinin de aynı şekilde zararları olabiliyor vücudumuza. Ancak kontrolsüz ve uzun süre güneş maruziyeti ciltte yaşlanmaya, lekelenmeye ve en önemlisi deri kanserlerine yol açabilmekte. Bu yüzden güneş korunması, güneşten koruma bizim için çok önemli.
1: Vatandaşların güneş koruyucu seçerken bazı kriterlere dikkat etmesi gerektiğini belirten Nalbant, SPF değerinin UV ışınlarına karşı koruma seviyesini gösterdiğini şu sözlerle anlattı.
10: Güneş kremi seçerken SPF dediğimiz durum Sun Protection Factor, esas olarak güneşin ultraviyole B ışınlarını bloke etme gücünü gösteriyor. SPF 30 dediğimiz ultraviyole B'nin %97'sini bloke ediyor. 50 ve üzeri ise %98'ini bloke ediyor. Ultraviyole B bizim esas olarak güneş yanıklarını oluşturan, DNA'ya hasar veren ultraviyole ışını. Ultraviyole B bu güneşli havalarda gördüğümüz işte canlı yakan ışınlarken, ultraviyole A işte camdan geçebilen, bulutlardan geçebilen ve derinin daha alt katmanlarına inebilen bir ışın olduğu için kolajen yıkımıdır, elastin yıkımı ve deri yaşlanmasından, yine deri kanseri oluşumundan esas olarak sorumlu ultraviyoledir. O yüzden ultraviyole A koruması da bizim için çok önemli. Bu da güneş kremlerinde genelde PA ++ şeklinde görülür. Mutlaka güneş koruyucu seçerken hem SPF oranının 30 ve üzeri ve PA +/+ olmasına dikkat etmeliyiz.
1: Güneş kremlerinin sürüldüğü anda etkili olmadığını hatırlatan Nalbant, koruyucuların güneşe çıkmadan yaklaşık 15-20 dakika önce uygulanması gerektiğini söyledi.
10: Güneş kreminin etkisi vücudumuza sürdükten 20-25 dakika sonra başlıyor. O yüzden mutlaka güneşe çıkmadan önce 15-20 dakika önce güneş kremimizi mutlaka sürmüş olmalıyız. 2-3 saatte bir de mutlaka yenilememiz gerekiyor. Bu yaz aylarında özellikle terlemeyle, suyla vesaireyle güneş kremi etkisini yitirebiliyor. Mutlaka 2-3 saatte bir güneş kremimizi yenilemeliyiz. Yazın bize en sık güneşle birlikte güneş yanıkları gelebiliyor. Onun dışında güneşe bağlı olarak alerjik durumlar gelişebiliyor. Yazın sinek ısırıkları, böcek ısırıkları vesaire çok görülüyor.
1: Güneş yanıklarından korunmak için yalnızca güneş kremi kullanımının yeterli olmadığını vurgulayan Nalbant, özellikle günün en sıcak saatlerinde güneşten uzak durulması gerektiğini ifade etti.
10: Güneş yanığını önlemek için öncelikle sadece güneş kremi kullanımı yeterli değil. Özellikle güneş ışınları 10 ve saat 4 arası, öğleden sonra 4 arası çok dik ve şiddetli bir şekilde geldiği için bu dönemlerde, bu süre aralığında dışarıya çıkmayı çok önermiyoruz. Mümkün olduğunca gölgelerde oturmayı öneriyoruz. Ve dışarıya çıkacaksak da fiziksel bariyer kullanmak da çok önemli. İşte uzun kollu gömlek, uzun pantolon, yine geniş bir şapka kullanımı çok önemli. Hani sadece güneş kremi sürüyorum, çıkabilirim, güneş kremi beni her şeyden korur diye bir durum maalesef yok. Yine deniz, kum, cam, bunlar ışığı yansıtan durumlar. Hani buralarda mutlaka denize girmeden önce güneş koruyucu kullanılmalı. Yani ışınlar oradan bize yansıyarak yine yakma yapabiliyor.
1: Güneş yanıklarının şiddetine göre farklı tablolar ortaya çıkabileceğini belirten Nalbant, bazı durumlarda deride açılma, su toplaması ve sıvı kaybı görülebileceğini ifade etti.
10: Yanık oluştu. Öncelikle hani ne kadar bir yanık olduğuna bağlı. Tabii güneş yanığı eğer çok şiddetliyse deride açılma, işte sulanma vesaire olabiliyor. Bu durumda su kaybı olabiliyor. Öncelikle işte bu sıvı kaybını gidermek için bol su içmeliler. Yine bu mutlaka bir dermatoloji uzmanına görünülmeli. Ona uygun yatıştırıcı kremler kullanılmalı. Sonrasında yine güneş koruyucu kullanımına çok dikkat edilmeli. Sadece yaz ayları değil, kış aylarında da güneş koruyucu kullanımına dikkat etmeliyiz. Güneş koruyucumuzu mutlaka güneşe çıkmadan 15-20 dakika önce sürmeliyiz. Yeterli miktarda sürmeliyiz. Suya dayanıklı bir güneş koruyucu kullanmalıyız. Ve güneş koruyucumuzu 2-3 saatte bir yenilemeliyiz.
0: İnfaz düzenlemesi tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Avukat Cüneyt Altıparmak, af beklentileri, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik düzenlemeler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
1: Türkiye'de ceza infaz sistemine ilişkin tartışmalar yeniden hız kazanırken, avukat Cüneyt Altıparmak yaptığı değerlendirmelerde kamuoyunda merak edilen birçok konuya açıklık getirdi. Af ile infaz düzenlemesinin birbirinden farklı kavramlar olduğuna dikkat çeken Altıparmak, bu iki konunun sık sık karıştırıldığını belirterek olası düzenlemelerin doğru değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
11: İnfaz düzenlemesi de bir kere af aynı şey değil. Bunu birbiriyle karıştırarak kum üzerinden konuşulduğu zaman da toplumda bu meselenin aslında gündeme gelmesi gecikebiliyor veya bunun meclis tarafından değerlendirilmesi gecikebiliyor. Bunun altını çizmek isterim. Özellikle bu konuyu gündeme getiren bazı platformlar var. Yakın temaslı olduklarım da var içlerinde. Af ve infaz düzenlemelerinin birbirinden farklı olduğunu topluma anlatmanın bu konuyla ilgili gelişmeleri hızlandıracağının altını çizmek isterim.
1: Altıparmak, af uygulamasının cezayı ortadan kaldıran farklı bir hukuki mekanizma olduğunu, infaz düzenlemesinin ise cezanın nasıl uygulanacağına ilişkin değişiklikleri kapsadığını vurguladı.
11: Bir başka durum ise infaz düzenlemesini konuşmamızın aslında bir takım nedenleri var. Bu da çok konuşuluyor. Birincisi cezaevlerindeki yoğunluk mesela. İkincisi infaz sisteminin getirdiği yapısal eşitsizlik durumu var. Yani bir yerini düzeltiyorsunuz, bu sefer yeni bir sorun ortaya çıkabiliyor. Üçüncüsü ise uygulamada bir takım sorunlar var. Bazı suçlarla ilgili özellikle bu IBAN dolandırıcılığı veya IBAN hesabını, bir kişinin hesabını kullandırmak suretiyle dolandırıcılık suçu çerçevesinde ceza almasına sebebiyet veren durumlar bağlamında. Bu en basit örneği. Bunun gibi böyle uygulamada bir takım sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunlar üzerinden konuşuyoruz mesela. Bu odağı da bu konuyu izah ederken kaçırmamak gerekiyor. Bunları bilerek anlatıyorum ki bir adım sonra ne gibi düzenlemeler gelecek dediğimizde aslında bunun bir temelinin olduğunda idrak etmek, anlamak kolaylaştı. Şu anda çevrelerinde en çok konuşulan şey biliyorsunuz işte bu mükerrilere ilişkin infaz rejimi. İşte bir kişinin önce işlediği suçtan yeniden suç işlemesi meselesi. Bir de değerli arkadaşlar şu var, denetim serbestlik süresinin yeniden yorumlanacağı bir düzenleme konuşuluyor. Bir başka konu da tek tip infaz dediğimiz, yani aldığınız cezanın belirli bir oranını suç ayrımı yapılmaksızın infaz edilmesi veya çekilmesi gibi bir durum
1: Cezaevlerindeki yoğunluk, uygulamada ortaya çıkan eşitsizlikler ve bazı mağduriyetlerin yeniden düzenleme ihtiyacını artırdığını belirten altı parmak, infaz sisteminin günün şartlarına göre yeniden ele alınmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.
11: Bu denetim serbestlik meselesinin konuşulmasında aslında bir biçimde kişilere bir şans tanıma, bir imkan tanıma ama bir de cezasızlık algısını da ortadan kaldırma gibi bir yaklaşım arasında bir denge kurmak gerekiyor. Burada konuşulduğu gibi Türkiye'de sistemde radikal bir değişim beklemiyorum ama bir düzenleme olacağı, bir reform olacağı ve bu reformun daha önce konuştuğumuz eşitsizlikleri giderecek düzeyde olacağının altını çizmek gerekiyor.
1: Kamuoyunda tartışılan tek tip infaz modeli hakkında da konuşan altı parmak, farklı suç türleri arasındaki infaz farklılıklarının azaltılmasına yönelik çeşitli çalışmalarının gündemde olduğunu ancak henüz netleşmiş bir düzenleme bulunmadığını ifade etti.
11: Bir başka nokta ise burada terörist süreci ve infaz hukuku bağlamında bir başlık var. Bu başlıkta da ortaya çıkacak düzenlemeleri ve ben önce terörsüz Türkiye ile ilgili mevzuatın infaz düzenlemesinin gündeme geldikten sonra bu genele dönük düzenlemenin denetim serbest düzenlemesinin olabilme ihtimalini daha yüksek gördüğümü de belirtmek isterim. Bu bağlamda ortada birkaç gün içerisinde yapılan açıklamalara bakınca sanırım bayramdan sonra biz terörsüz Türkiye ile ilgili bir somut düzenleme taslağını göreceğiz. Bu taslağın içeriğinin ne olacağı konusunda bir netlik olmasa da şunu bilmek gerekiyor. Suçun niteliğine göre terör örgütü mensuplarının suçun niteliğine göre ceza almaları ama kendilerinin bu etkin pişmanlığın bir türü olarak, bu silah bırakmanın bir sonucu olarak yani örgütün kendisini feshetmesinin bir sonucu olarak da onlara özgü bir denetimli serbestlik modelinden istifade edebilecekleri bir sistematik ortaya çıkıyor. Burada infaz düzenlemesi veya denetimli serbestlik süresinin uzatılması konusunun terörsüz Türkiye meselesinden de çok bağımsız olmadığını düşünüyorum. Güncel gelişmeler, güncel durum şimdilik bu.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin aile ve nüfus politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen Veriden Vizyona 3 Kuşak 1 Türkiye Araştırma Bulguları Paylaşım Programı'nda konuştu. Aile yapılarının değiştiğine ve nüfus dengelerinin dönüştüğüne dikkat çeken Göktaş, evliliklerin azalması, gençlerin daha geç evlenmesi ve doğurganlık hızındaki düşüşün birçok alanı doğrudan etkilediğini ifade etti.
12: Çünkü bugün sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede aile yapıları değişiyor. Nüfus dengeleri dönüşüyor, kuşaklar arası ilişkiler farklı. Evliliklerin azalması, gençlerin daha geç evlenmesi, çocuk sahibi olma kararının ertelenmesi ve doğurganlık hızının düşmesi artık geçici eğilimler olarak görülemez. Bu gelişmeler çalışma hayatını, sosyal güvenlik sistemini, milli savunma gücünü, sağlık ve bakım hizmetlerini, üretim kapasitesini ve kuşaklar arası dayanışmayı doğrudan etkilemektedir.
1: Aileyi güçlendirmeyi ve dinamik nüfus yapısını korumayı stratejik bir hedef olarak gördüklerini belirten Bakan Göktaş, bu kapsamda son yıllarda birçok uygulamanın hayata geçirildiğini söyledi.
12: Sayın Recep Tayyip Erdoğan yıllar önce güçlü bir öngörüyle aile ve dinamik nüfus yapısının karşı karşıya kaldığı risklere dikkat çekmişti. Geldiğimiz nokta Sayın Cumhurbaşkanımızın bu riskleri varoluşsal bir tehdit olarak görmesinin ne kadar isabetli olduğunu teyit etmekte. Biz bugün bu uyarıyı devlet aklıyla ve kararlı bir iradeyle üstlenilmesi gereken tarihi bir sorumluluk olarak ele alıyoruz. Aileyi güçlendirmeyi, dinamik nüfusumuzu korumayı, milletimizin bekası ve devletimizin istikbaliyle doğrudan ilgili stratejik bir alan olarak görüyoruz.
1: 2025 yılının aile yılı ilan edilmesiyle birlikte yaklaşık 20 bin etkinlik düzenlediklerini açıklayan Göktaş, gençlere yönelik desteklerin arttığını ve aile odaklı projelerin yaygınlaştığını kaydetti.
12: 2025 aile yılında çalışmalarımıza güçlü bir ivme kazandırdık. Aile yılı boyunca 20 bine yakın etkinlik düzenledik. Hanelerimize dokunan projeler hayata geçirdik. Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizin kuracağı yuvaların huzuruna hizmet eden bereketli bir desteğe dönüştürdük. Doğum desteklerimizi yeniden yapılandırarak büyüyen ailelerimize destekler sunduk. TOKİ sosyal konutlarında 3 ve daha fazla çocuğa sahip ailelerimize özel kontenjanlar ayırdık. Memurlarımızın çocukların ilkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanmalarının önünü açtık. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda kreş ve çocuk bakım evlerinin yaygınlaştırılması için adımlar attık. Doğum sonrası annelik ve babalık izni sürelerinin uzatılması çalışmalarına öncülük ettik. Çocuklarımızı dijital mecraların zararlı etkilerinden korumak amacıyla kapsamlı bir hukuki düzenlemeyi hayata geçirdik. Geliştirdiğimiz özgün modeli aile diplomasisiyle bu alandaki tecrübemizi uluslararası düzeyde daha da görünür hale getirdik.
0: Bel fıtığında her ağrı ameliyat anlamına gelmiyor. Uzmanlar fizik tedavi ve girişimsel yöntemlerle başarılı sonuçlar alınabildiğini belirtirken, bazı belirtilerde ise acil cerrahi müdahalenin şart olduğu vurgulandı.
1: Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ali Körümer, bel fıtığının omurlar arasındaki disklerin zamanla yıpranarak sinirlere baskı yapması sonucu ortaya çıktığını söyledi.
13: Bel fıtığı omurgamızda omurlar arasında bulunan disklerin zamanla yıpranması sonrası içerisindeki o çekirdek yapının çevresindeki omurluya ve sinir dokulara bası yapması durumudur. Ne gibi semptomlar gözükür? Bel ağrısı, bacağa yayılan ağrı ve uyuşukluk ve güç kaybı gibi semptomlar görülebilir.
1: Bel ağrısı, bacağa yayılan ağrı, uyuşukluk ve güç kaybının en sık görülen belirtiler arasında yer aldığını ifade eden Körümer, her bel fıtığının ameliyat gerektirmediğinin altını çizdi.
13: Önemli olan nokta şudur, her bel fıtığı ameliyat gerektirmez. Fizik tedavi ve egzersizler, ilaç tedavileri ve girişimsel ağrı yöntemleriyle tedavi edilebilir. Girişimsel ağrı tedavi yöntemlerinden biri de nokta atış tedavileridir. Halk arasında bel fıtığı iğnesi olarak geçen bu tedavi uygun hasta seçiminde uygun sonuçlar, çok iyi sonuçlar elde edilmektedir.
1: Uzmanlar, bel ağrısı yaşayan vatandaşların kendi kendine tedavi yöntemleri yerine mutlaka uzman değerlendirilmesinden geçmesi gerektiğini belirtiyor.
13: Bir ileri güç kaybında, idrar kaçırmada, gayta kaçırmada, ileri derecede sinir bastı olduğu durumlarda ameliyat gereklidir. Bel fıtığı olan hastaların ameliyatsız seçenekleri denemeleri için uzman tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Özellikle girişimsel yöntemler artık çok büyük olmasa da büyük bir kısım bel fıtığının çözümünde güzel sonuçlar vermektedir.
0: Bingöl'de 1993 yılında terör örgütü tarafından şehit edilen 33 silahsız Mehmetçik, Denizli'de düzenlenen anma programında

0: Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kampüs girişinden başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından anma programına geçildi. Programda konuşan Denizli Güç Birliği Platformu Başkanı Feridun Öztürk, şehit ailelerinin yaşadığı acılara dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Ben tüm şehit anneleri, tüm şehit babaları ve gazi kardeşlerim, evlatlarım adına tüm şehit annelerinin karşısında saygıyla iniyorum. Çünkü onlar bu vatana sadece bir evlat vermedi, bir can verdi, bir yürek verdi, bir ömür verdi. Bir tabutun arkasından yürüyüp yine de vatan sağ olsun diyebilen insanlar bu memlekette kolay yetişmiyor.
0: Mehter marşları ve kahramanlık türkülerinin seslendirildiği programda katılımcılar Türk bayrakları ile şehitleri andı. Anma etkinliği okunan hatimlerin duasının yapılmasıyla sona erdi. İzmir Körfezi'nde çevre kirliliği endişesi büyüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin drone destekli denetimlerinde Kasım ayından bu yana 14. kez dış kaynaklı kirlilik tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Körfezi'nde gerçekleştirdiği rutin drone denetimlerinde yeni bir kirlilik vakası daha ortaya çıktı. Bayraklı Sahil Güvenlik ile Bayraklı Belediyesi arasında kalan deniz alanında tespit edilen kirlilik, Kasım ayından bu yana kaydedilen 14. dış kaynaklı kirlilik olayı olarak kayıtlara geçti. Drone görüntüleriyle sürdürülen izleme çalışmalarında Körfez'deki kirliliğin tek seferlik olaylardan ibaret olmadığı, sistematik bir sorun haline geldiği değerlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri elde edilen görüntülerin çevre ihlallerini açık şekilde ortaya koyduğunu belirterek denetim ve yaptırım yetkisine sahip kurumlara çağrıldı. Bulundu. Açıklamada gerekli cezai işlemlerinin uygulanmamasının çevreyi kirleten unsurları cesaretlendirdiği vurgulanırken her yeni kirlilik olayının deniz ekosistemi üzerindeki tahribatı artırdığı ifade edildi.
2: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarında artış yaşanıyor. Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş kenelere karşı uyarılarda bulunduğu sırada üzerinde gezen keneyi fark etti.
0: Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına neden olan keneler sıcak havaların etkisiyle yeniden gündemde. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında hayvancılıkla uğraşan Lokman Atıl, bu yıl kenelerin önceki yıllara göre daha erken ve daha yoğun görüldüğünü söyledi.
3: Bu keneler hakkında Mustafa Kılıç arkadaşımla 5 yıldır 6 yıldır çobanlık yapıyor. Bu konuda birçok sosyal medyada da olsun, ulusal yayında da olsun haber yaptık. Bayramda gelip mantara gelen arkadaşlar oluyor.
0: Meralarda, otlak alanlarda ve ahırlarda sık sık kene ile karşılaştıklarını belirten Atıl, özellikle bayram tatili nedeniyle kırsal bölgelere gelen vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
3: Büyük şehirlerden Anadolu'ya gelen bayram tatilinde gelen ailelerin tatil süresi bitti. Belki de üzerlerini kontrol dahi etmediler. Bunun Yozgat, Sivas, Tokat, Erzurum gibi kenenin yoğun olduğu yerlerde bayram tatiline gelen ailelerin çocuklarının üzerini, kendi üzerlerini kontrol etsin.
0: Atıl, vatandaşların doğa gezileri, piknik ve mantar toplama gibi faaliyetlerin ardından mutlaka vücut kontrollerini yapmaları gerektiğini ifade etti.
3: İşte pikniğe çıkan arkadaşlar oluyor, aileler oluyor. Hani bunları uzmanların söylemlerine kulak versinler.
0: Uyarılarda bulunduğu sırada dikkat çeken bir olay da yaşandı. Kameramanın fark etmesiyle Atıl'ın beyaz pantolonlar üzerinde gezen bir kene görüntülendi.

0: şunu bir alalım, uzaklaştır.
1: Yaşanan olayın kene tehlikesinin ne kadar yakın ve ciddi olduğunu gösterdiğini belirten Atıl, uzmanların tavsiyesine uyulması çağrısında bulundu.
2: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik.

0: Mahallenin sesi, vatandaşın sözü, yerel yönetimlerin nabzı. Soruların sorulduğu, sorunların konuşulduğu program Söz Muhtar'da. Mahallenin gündemi, muhtarların değerlendirmeleri ve yerelden yükselen sesler TV'den ekranlarında. Söz Muhtar'da her hafta farklı konukları ve gündeme dair önemli başlıklarıyla her çarşamba saat 15'te TV'den de.
1: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle. Biliyorsun.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından biri.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine

Ses seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Serset Romorkları, tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Serset Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres: Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Serset Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller

Evet sevgili IFM dinleyicileri, iyi akşamlar. Akşam sefası biraz sonra reklam kuşağından sonra başlayacak. Sanat, tarih ve şiirin bir hikaye tadında sizlerle buluştuğu bu program az sonra sizlerle olacak. Mikrofonun diğer ucunda kalın, bizden ayrılmayın. Ben Sefa Soysever, akşam sefası birazdan başlayacak. İyi akşamlar.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı

0: 0544 367 84 36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: IFM Reklam.
5: Evet sayın IFM dinleyicileri, iyi akşamlar. Yine bir çarşamba ve akşam sefası sizlerle birlikte. Ben Sefa Soysever. Saat 20.30'a kadar sizlerle keyifli bir sohbet tadında güzel şeyleri paylaşacağımıza inanıyorum. Evet, her hafta dediğimiz gibi bazı hikayeler vardır, anlatılmaz. Bazı şiirler vardır, İnsanın içini karartır. Bazı şiirler vardır, yeşertir, umuda götürür. Tarih, evet tarih aslında unutulmak istenen acıların kaydıdır ya da yaşanan coşkuların da kaynağıdır. Bu gece, bu akşam iyi şeyler konuşacağız. Kitap, farklı kitaplardan güzel alıntılar derledim size. Güzel şiirler bizi bekliyor. Evet, bir mısranın yükünü, bir fırça darbesinin çığlığını ve geçmişin susmayan sesini konuşacağız. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Ve Mayıs ayını yeni bitirdik biliyorsunuz. Ve Haziran ayına girdik. Geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'un fethini kutladık, 29 Mayıs'ta. Evet, İstanbul'un fethi gerçekten çok önemli bir tarih ve çok önemli bir gün. Sadece İstanbul'un fethedilmediği, bir devrin, bir çağın kapandığı, yeni bir çağın başladığı bir gün. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin yeni bir çağı başlattığı ve dünyaya adını yazdırdığı önemli bir gün. O yüzden birazdan fetih şiiriyle de bir giriş yapacağız. Hazırsak fetih şiiri de yine sizi bekliyor olacak. Evet, bu şiir de güzel bir şiirdir. Ve Fetih Marşı ile birlikte gelsin. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek, dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Evet, ne güzel bir şiir değil mi? Ben de böyle her okuduğumda duygulanırım. Fetih Marşı ile sizlere seslendirmeye çalıştık. Evet, İstanbul'un fethi bir kez daha kutlu olsun. Türk milletine gerçekten bu milletin yetiştirdiği büyük liderler vardır. Bunlardan biri de tarihe adını yazdıran Fatih Sultan Mehmet'tir. Sonra Atatürk'tür. Evet, bu millet bu önemli liderlerini unutmayacaktır. Çünkü geçmişini unutan geleceğine şekil veremez. Bunu da lütfen unutmayalım. Evet, Paulo Coelho'yu duyanınız var mı bilmiyorum. Evet, bazı kitaplar vardır, bir hikaye anlatmaz size. Bir kahramanı yoktur, bir başlangıcı, sonu da. Ama sayfalarını çevirdikçe fark edersiniz ki aslında anlatılan sizin kendi hayatınızdır. İşte bu akşam dünyanın en çok okunan yazarlarından biri olan Paulo Coelho'nun Akan Nehir gibi kitabının kıyısında bir yolculuğa çıkacağız. Yazar der ki, hayat bir nehre benzer. Doğduğu yeri seçemez nehir. Ama nereye akacağını kendi yolculuğunda öğrenir. Kimi zaman kayalara çarpar, kimi zaman önüne dağlar çıkar. Kimi zaman da sessiz ovalardan geçer. Ama durmaz, çünkü bilir. Durmak suyu çürütür. Akmak ise hayat verir. O yüzden Akan Nehir gibi aslında bir roman değildir. Bu kitap bir yolcunun cebinde biriktirdiği anılar gibidir. Küçük hikayeler, kısa karşılaşmalar, sıradan insanların olağanüstü dersleri ve her satırda işlenmiş, gizlenmiş bir yaşam sırrı. Bir çocuk, bir yaşlı adam, bir yol kenarındaki ağaç ya da birkaç saniyelik karşılaşma. Yazar Paulo Coelho şunu fısıldar. Hayatın en büyük öğretmenleri bazen en küçük anlarıdır. Çoğumuz mutluluğu uzaklarda ararız. Bir gün, bir yerde, bir şey olunca mutlu olacağımızı düşünürüz. Oysa nehir bunu bilmez. Nehir yolun sonunu düşünmez. Sadece akar ve geçtiği her yere hayat bırakır. Belki de mutluluk ulaşılacak bir yer değil, yaşanacak bir yolculuktur. Affetmek. Evet, çünkü insan bazen sırtında yılların yükünü taşır. Kırgınlıkları, pişmanlıkları, söylenmemiş sözleri. Ama nehir yük taşımaz, bırakır gider ve bu yüzden özgürdür. Belki de özgürlük unutmak değil, yola devam edebilmektir. Evet, Paulo Coelho'nun Akan Nehir adlı kitabında şöyle anlatır. Dünyada kahramanlar yoktur. Çünkü kahraman sensin, benim. Hepimizin hikayesi vardır. Hepimiz bazen kayalara çarptık. Bazen yönümüzü kaybettik. Bazen durduğumuzu sandık ama sonra hayat yeniden akmaya başladı. Tıpkı bir nehir gibi sessizce, sabırla, inatla ve belki de bu gecenin sonunda aklımızda tek bir cümle kalmalı. Hayat önümüze çıkan engellerden ibaret değildir. Hayat o engellerin arasından akıp gitmeyi öğrenmektir. Aynı bir nehir gibi. Geçmişin taşlarını geride bırakarak, kırgınlıklarını kıyıya bırakarak ve her yeni güne yeniden doğarak akıp gidebilmek. İşte belki de yaşamın en büyük sırrı budur. Evet, ne güzel anlatmış değil mi? Yazar. Evet, aslında birçok kitap birçok şeyi çok güzel anlatmıştı.

0: Evet. Yine yazar kitabında şöyle cümlelerden bahseder. Hayat bir nehir gibidir ve durmaz, akıp gitmeye devam eder. Sen de bir nehir gibi ol. Evet. Şimdi Metin Eloğlu'nun güzel bir şiiriyle devam ediyoruz. Haydi uyan. Haydi uyan. Gün ışığı çilemeye başladı başucunda. Denizler bir mavilik edindi günden. Seher yerine uyup kuşlar tüneyine uçtu. Bu türküyü dinlemeyecek misin? Haydi uyan, aydınlığa çık da çil gözlerin ışısın. İlk yazlar sıcağı gibi biriksin yüreğine. Yoksul olsan da uyan, garip olsan da uyan. Madem ki güzelsin, güzeli yaşatmak için. Madem ki iyisin, iyiliği yaşatmak için. Madem ki umutlusun, umudu yaşatmak için. Haydi uyan. Denizi dinle, yaşamak desin. Toprağı dinle, barışmak desin. Göğü dinle, sevişmek desin. Bir plak konmuş gramofona. İşte aşk, işte özlem, işte savaşmak gücü. Uyan diyor, uyansana. Haydi uyan, sevdiğim uyan. Ne olur uyan. Evet. Metin Eloğlu'nun bu güzel şiiriyle devam ettik. Evet, şimdi bir güzel şarkıyla programımıza devam edeceğiz.
1: Bütün hatıralarım, yaşadıklarım silinip gidecek. Ben ne olacağım? Yani nasıl bir adam olduğumu unutacağım. Yaşıyorsun ama yoksun. İnsan nasıl?

Evet, şimdi tarihin önemli sayfalarından birine gideceğiz. Aslında neyi anlatacağız? Biraz sonra siz de anlayacaksınız. Çok güzel bir insan ve güzel bir hikaye. Yıl 1920, İstanbul işgal altında. Sokaklarda İngiliz askerlerinin sert adımları yankılanıyor. Galata'da, Beyoğlu'nda, Karaköy'de her köşe başı yabancı üniformalar. Ve tam bugünlerde İstanbul'un arka sokaklarında bir isim fısıltıyla dolaşıyor. Topkapılı Cambaz Mehmet. Evet, belki birçok kişinin bilmediği bir isim. Cesur, gözü kara, akıl dolu. İngilizlerin silah depolarından malzeme kaçırıyor, Anadolu'ya istihbarat taşıyor. Ama bu kez hedefi başka, bambaşka. Öyle bir hedef ki duyan herkes önce gülüyor, sonra susuyor. Hedef, İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington'ın makam otomobili. Karargahın önünde duruyor. Parlak siyah gövdesiyle dokunulmaz. Başında nöbetçiler, çevrede devriyeler. Yaklaşmak bile delilik. İmkansız çalmak. Ama Cambaz Mehmet için imkansız diye bir kelime yok. Günlerce izliyor. Nöbet değişim saatleri, şoförün geliş gelişi, karargahın kör noktaları, her detayı zihnine kazıyor. Ve bir gece İstanbul'un üzerine ağır bir sis çöküyor ve diyor ki tam zamanı. Cambaz Mehmet ve adamları sessizce yaklaşıyor bir gölge gibi, bir duvar dibinden diğerine. Nefesler tutulmuş, bir adım daha, bir adım daha. Bir anda nöbetçiler etkisiz, kapı açılıyor. Direksiyon başında artık İngilizler yok, Cambaz Mehmet var. Ve motor çalıştırıyor, tempo yükseliyor ve generalin makam aracı göz göre göre oradan çıkıyor. İngiliz askerleri ne olduğunu anlayamıyor. Stop, stop diye bağıran askerler, düdükler. Ama artık çok geç. Cambaz Mehmet dar İstanbul sokaklarında kayboluyor, bir sağa bir sola. Araba gecenin içine karışıyor. Günler sonra o otomobil nerede midir? Anadolu'dadır. Üzerindeki İngiliz armaları sökülmüş. Yerine bir bayrak dalgalanıyor. Ay yıldızlı, kırmızı ve özgür. Ve anlatılanlara göre Cambaz Mehmet aracı teslim ederken yalnızca şunu söyler. Paşam generalin arabasıydı. Artık milletindir. Bazen savaş cephede kazanılmaz. Bazen bir şehirde tek bir direksiyon hareketi ve o hareket millete umut olur. Ve bazı adamlar vardır Cambaz Mehmet gibi. İsimleri tarihe yazılmaz belki ama cesaretleri bir milletin hafızasında sonsuza kadar yaşar. Topkapılı Cambaz Mehmet bir adam, bir meydan okuma ve bir efsanenin adıdır. Evet, kendisini rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Evet, tarihin içinde böyle bilinmeyen daha nice kahramanlar var sayın dinleyiciler. Evet, IFM'in sayın dinleyicileri, programımız yine son hızıyla devam ediyor. Ve şimdi sırada bir başka hikayeyle. Nilgün Marmara, ismini duydunuz mu bilmiyorum. Nilgün Marmara 1980 kuşağının ülkemizdeki önemli şairlerindendir. Ve kendisi Boğaziçi İngiliz Dili Edebiyatı'ndan mezun olmuş ve daha sonra birçok, yani çevirmenlik de yapmış ama çok önemli şiirler yazmış ve iz bırakmıştır. Ve maalesef 29 yaşındayken İstanbul'da yaşadığı evin balkonundan atlayarak trajik bir şekilde hayatına son vermiştir. Evet, bazı insanlar yaşarken anlaşılmaz, bazı şairler ise gittikten sonra konuşmaya başlar. İşte Nilgün Marmara da onlardan biri. Kısa bir ömür ama içine sığdırılmış koca bir evren. Bugün Türk şiirinin en hüzünlü ve en derin seslerinden birinin dünyasına konuk oluyoruz.
Evet, bu şiirlerde daktiloya çekilmiş şiirler diye bir eseri var. Bir genç kadının dünya ile hesaplaşması, yalnızlığıyla konuşması var. Onun dizeleri okura şunu fısıldar: İnsan bazen kalabalıkların içinde de yapayalnızdır. Kağıtlarsa bir şairin kendi hayatına bıraktığı küçük izlerdir. Evet, Kuşum ve Ben şiirinde bir kuş, özgürlüğün sembolü ama aynı zamanda kaçışın da. Nilgün Marmara aslında bu şiirde kendisini anlatır. Gökyüzüne ait hisseden ama yeryüzünde yaşayan bir ruhu. Eski Bir Konak adlı eserinde o konağı o kadar güzel anlatır ki, bazen bir ev yalnızca ev değildir, hatıraların saklandığı bir kitaptır, sandıktır. Evet, bir konağın duvarları arasında da yalnızlık yankılanabilir. Evet, insan bazen hayata kırılır, bazen kendine. Bazen de cevap vermeyen gökyüzüne. Zaman herkes için aynı hızla akar ama bekleyenler için çok daha yavaştır. Bir balkon, bir şehir ve yalnız insan. Nilgün Marmara'nın şiirlerinde balkonlar sadece mekan değildir, dünya ile arasındaki sınırdır. Evet, defterlerden şiirlerde aslında Nilgün Marmara karşımıza çıkıyor. Ve Nilgün Marmara'nın şiirleri bazen karanlık bir odanın penceresinden görünen ay ışığı gibidir. Hüzünlüdür ama güzeldir. Sessizdir ama çok şey söyler. Ve yıllar geçse de bazı dizeler kalbin içinde yaşamaya devam eder. Çünkü bazı şairler ölmez. Onlar her okunduğunda yeniden nefes alırlar. Evet. Programımıza bir başka güzel şiirle devam ediyoruz. Ahmet Arif şiiri. Beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır, Anadolu'yum ben. Tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak, üşür, üşür fidelerim. Harmanım kesat, kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak, biliyor musun? Binlerce yıl sağalmışım, korkunç atlılarıyla parçalamışlar nazlı seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne de bir sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz, selam etmişim dostuma. Nasıl severim bir bilsen Köroğlu'yu, kara yılanı, meçhul askeri, Pir Sultan'ı, Bedrettin'i. Sonra kalem yazmaz bir nice sevda, bir bilsen onlar beni nasıl severdi. Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı, minareden, barikattan, selvi dalından. Gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerinle. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez bir cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin koncası, gözlerinden öperim. Bir umudum sende, anlıyor musun? Evet, bu güzel şiirde sizlerle paylaşmış olduk. Evet, şimdi Göksel'den güzel bir şarkıyla devam edelim. Göksel Yalnız Kuş diyecek.

0: Hay FM reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar mahallesindeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: IFM reklam.
4: Adamın biri ilk defa gittiği küçük bir kasabada şaşkın şaşkın gezindikten sonra yol kenarında duran bir arabanın yanına sokulmuş ve arka koltukta tek başına oturan çocuğa "Buraların yabancısıyım" demiş. Parkın hemen yanı başındaki fırını arıyorum. Çok yakın olduğunu söylediler. Çocuk arabanın penceresini iyice açtıktan sonra "Ben de buraya ilk defa geliyorum" demiş. "Ama sağ tarafa gitmeniz gerekiyor herhalde." Adam çocuğun da yabancı olmasına rağmen bunu nasıl anladığını sormuş ister istemez. "Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz?" diye gülümsemiş çocuk. "Kuş cıvıltıları da oradan geliyor zaten." "İyi ama" demiş adam, "bunların parktan değil de tek bir ağaçtan gelmediğine malum." "Çocuk, tek bir ağaçtan bu kadar yoğun koku gelmez" demiş. "Üstelik manolyalar da katılıyor onlara. Hem biraz derin nefes alırsanız fırından yeni çıkmış ekmeklerin kokusunu duyacaksınız."

gözlerini yarımda kesmesinden anlamış adamın kendisini fark ettiğini. Işığa hasret gözlerini ondan saklamaya çalışırken 3 yıl önce bir kaza geçirmiştim. Görmeyi o kadar çok özledim ki sizinkiler sağlam öyle değil mi? Adam çocuğun tarif ettiği yerde bulunan fırına yönelirken artık emin değilim demiş. Emin olduğum tek şey benden iyi gördüğümdür. Gören gözlerimizin

Evet sevgili IFM dinleyenleri, benim seslendirdiğim Gören Gözler hikayesini dinlediniz. Şimdi biraz farklılaşalım, biraz mutfak kültürü üzerine konuşalım ve ben bu akşam Çerkez mutfağını anlatmak istiyorum size. Bazı sofralar vardır, sadece karın doyurmaz. Bazı sofralar vardır, insana insan olduğunu hatırlatır. Ve bazı sofralar bir milletin karakterini taşır. İşte Çerkez sofrası da böyledir. Ne sadece yemektir orada sunulan, ne de yalnızca misafir ağırlamak. Bir tabakta saygı vardır, bir kaşıkta terbiye, bir lokmada asırlık gelenek. Yıllar önce küçük bir Çerkez köyünde kış çok sert geçmektedir. Kar kalın, rüzgar keskin, evlerde yiyecek kıttır. Bir ailenin elinde yalnızca bir tavuk kalmıştır. Anne onu çocukları için saklar. Akşam olur, tam sofra hazırlanacakken kapı vurulur. Yoldan geçen bir yabancı üşümüş, yorgun, aç. Bu gece kalabilir miyim diye sorar. Ev sahibi bir an bile düşünmez. Misafir içeri alınır, anne şaşkın bakar, çocuklar sessizleşir. Çünkü herkes bilir ki evde son yiyecek vardır. Ama Çerkez evlerinde bir kural vardır, misafir aç kalmaz. Baba sakin bir sesle der ki, son lokma bizim değil, önce misafirimizindir. Tavuk hazırlanır, sofra kurulur, masaya Çerkez tavuğu, ekmek, sıcak çorba ve ne varsa konur. Çocuklardan biri dayanamaz, fısıldar. Baba yarın ne yiyeceğiz? O an baba gözlerini çocuğuna çevirir. Ve belki de bütün Çerkez kültürünü tek cümlede anlatan şu sözü söyler. Rızık paylaşıldıkça eksilmez, bereketlenir. Ertesi sabah kapı yine çalar. Bu kez komşular gelmiştir. Birinin

Ama aceleyle yenmez çünkü onlar bilir. Acele mideyi doldurur ama sabır ruhu besler. Ve ilginçtir, Çerkez sofrasında tabağınızı tamamen bitirirseniz başınız derde girebilir. Çünkü ev sahibi hemen doldurur. Yine bitirirsiniz, yine dolar. Ta ki biri size şu sırrı öğretinceye kadar. Tabakta acıcık bırak, yoksa seni hala aç sanırlar. Bir kültürü tanımak istiyorsanız müziklerine bakın derler ama bazen bir milleti en iyi anlatan şey onun sofrasıdır. Çünkü insan en çok paylaşırken görünür ve Çerkezler paylaşmayı sadece öğrenmemiştir, onu bir hayat biçimine dönüştürmüştür. Bir gün bir Çerkez evine misafir olursanız kapıdan girerken şunu bilin, sizi sadece eve değil bir geleneğin içine de davet ediyorlardır. Bazı sofralar yemek sunar, bazıları ise insanlık. Evet, ne güzel değil mi? Yine önümüzdeki programlarda da böyle değişik hem yemek hem de müzik kültürleri gibi konularda dertleşeceğiz, konuşacağız. Evet. Mesela beni de etkilemiştir bu hikaye. Evet, şimdi

Abdurrahim Karakoç adlı bir şairimiz var biliyorsunuz ve onun güzel bir şiiri var. Şiir nedir bilir misiniz? Belki de türküsünden anlayacaksınız.

Bu türkünün sözleri şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'a aittir. Karakoç, gençlik yıllarında derinden etkilendiği bir kadına duyduğu sevgiyi yıllarca içinde taşır. Ancak bu aşk çeşitli sebeplerle mutlu sona ulaşamaz. Şair sevdiği kişinin gerçek adını kullanmak istemez. Bunun yerine ona Mihriban adını verir. Farsça kökenli olan bir isim, bu isim şefkatli, merhametli, sevgi dolu anlamına gelir. Böylece Mihriban tek bir insanın değil, ulaşılamayan bütün sevgilerin sembolüne dönüşür. Evet, Musa Eroğlu söylüyor Mihriban.

0: Evet, ulaşılamayan bütün sevgiler inşallah ulaşılır olsun. Evet, türkülerden gidiyoruz. Şimdi de aklıma ne geldi derseniz, Tabip Neşter Vurma Gönül Yarama. Evet, ne güzel anlatılmış. Tabip Neşter Vurma Gönül Yarama, kapat üzerini, sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama, fark eden olmasın, dur gizli kalsın. Yaradanım hoş yaratmış cismini, gönlümün köşküne astım resmini. Sayıkladım durdum yarın ismini, Allah'ın seversen sil gizli kalsın. Sevdiğimi söyle durma, koş götür. Mektup yazamadım, zarfı boş götür. Gözlerimden birkaç damla yaş götür. Götür sevdiğime ver, gizli kalsın. Sevdasını çektim, çile demedim. Bülbüle demedim, güle demedim. Kalbimde sakladım, ele demedim. Bırak, bırak gönlümdeki yar, gizli kalsın. Eminoğlu, sevda yaşattım serde. Can dayanmaz aşk denilen bu derde. Senden sorarsa mezarı nerede? Onu da söyleme, yer gizli kalsın.
1: Beni dertten derde saldın.
0: Evet, gizli kalsın. Aşk.

0: olduğunda da karşımıza bir sürü çıkar. En son ne zaman
1: kendini dinledin? Belki yıllar oldu, belki hiç. Çünkü bize hep başkalarını sevmek öğretildi. Başkaları için fedakarlık yapmak, başkalarının yaralarını sarmak. Ama kimse dönüp şunu sormadı: sen nasılsın? Miraç Çağrı Aktaş'ın Kendine Hoş Geldin kitabı tam da bu sorunun peşine düşüyor. İnsanın kendisine yabancılaşmasının hikayesini anlatıyor. Bir gün herkes gider, bazı dostluklar biter, bazı aşklar yarım kalır, bazı hayaller ise sessizce ölür. Ama insanın kendinden kaçacak başka bir yeri yoktur ve belki de hayatın en büyük gerçeği budur. Nereye gidersen git, bil ki en sonunda yine kendine dönersin. Kitap bize şunu söylüyor: kırıldın diye değersiz değilsin. Terk edildin diye sevilmeye layık olmaktan çıkmadın. Yanlış insanlar seni anlamadı diye yanlış biri olmadın. Çünkü değer başkalarının sana verdiği şey değildir. Değer senin zaten içinde taşıdığın ışıktır. Belki yıllardır başkalarının kapısını çaldın, sevgi aradın, onay aradın, mutluluk aradın ama belki de aradığın her şey sessizce içinde seni bekliyor. Bazen insan bütün dünyayı dolaşır da en uzun yolculuğun kendi kalbine yapılan yolculuk olduğunu geç fark eder. Ve bir sabah geçmişin yüklerini omzundan indirip kendini olduğun gibi kabul ettiğinde, aynaya bakıp ilk kez içtenlikle gülümsediğinde, işte o an yeni bir hayat başlar. Kimsenin alkışına ihtiyaç duymadan, kimsenin onayını beklemeden, sadece kendin olarak. Belki bugün yapman gereken tek şey kendine yıllardır söylemediğin o cümleyi söylemektir. Uzun zamandır görüşemedik. Yoruldun biliyorum. Ama artık buradayım. Kendime hoş geldin. Unutmayın sevgili dostlar, hayatta bazen en önemli kavuşma bir başkasına değil, kendimizle yaptığımız kavuşmadır. Ve belki de her şey kendimize yeniden hoş geldin diyebilmektir. Evet, hayat böyle sevgili dostlar. Bazen yapayalnız bırakır, bazen çok kalabalıkların içerisinde olursun. Ama şunu bilin, ne kadar kalabalığın içinde olursan ol, sen hep yalnızsın ve yalnızsın. Önemli olan bu yalnızlıkta yanlış yapmamak. Evet. Şimdi güzel bir şaire gidelim. Şair Orhan Veli kendini anlatmış. Ben Orhan Veli, yazık oldu Süleyman Efendi'ye, mısrayı meşhurunun mübidi. Duydum ki merak ediyormuşsunuz hususi hayatımı anlatayım. Evvela adamım, yani sirk hayvanı filan değilim. Burnum var, kulağım var, pek biçimli olmamakla beraber bir evde otururum, bir işte çalışırım. Ne başımda bulut gezdiririm, ne sırtımda mührü nübüvvet, ne İngiliz kralı kadar mütevazıyım, ne de Celal Bayar'ın sabık ahır uşağı gibi aristokrat. Ispanağı çok severim, püf böreğine hele biterim. Malda mülkte gözüm yoktur, vallahi yoktur. Oktay Rıfat'la Melih Cevdet'tir en yakın arkadaşlarım. Bir de sevgilim vardır pek muteber. İsmini söyleyemem, edebiyat tarihçisi bulsun. Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım. Meşgul olmadığım ehemmiyetsiz sadece udeba arasındadır. Ne bileyim, belki daha bin bir türlü huyum vardır. Ama ne lüzum var hepsini sıralamaya? Onlar da bunlarla beraber. Evet, şimdi bu güzel şiirden sonra çok değer verdiğim dostlarımdan biri Yurdanur Arkın Kendisi yıllarca İstanbul'da yaşamış. Şimdi Koçardo'nun Karadut köyünde kendi yaptığı mütevazi evinde tavukları, Gıdak Cumhuriyeti adını verdiği tavukları ve bahçesiyle uğraşan güzel bir insan. Onun doğum günü ve onun doğum günü için bir şarkı çalalım ve o şarkı hangi şarkı olsun seçelim. Evet. Uygar Doğanay'dan gelsin. Gitme sevgilim.
2: Gidersen, gidersen yıkılırım ve kahrolurum. Düşerim dillere, rezil olurum. Sanma, sanma sensiz ben. Sanma sensiz ben bir tek gün mutlu olurum sevdiğim. Yalvarırım sevdiğim.

doğum günü olan yine Yurdanur Arkın için gelsin. Evet, Deniz 8 söyleyecek. Suya hapsettim. Daha sonra kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlardan sonra akşam sefası devam edecek.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanları

0: Köy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: IFM Reklam.
5: Evet, sayın IFM dinleyicileri, tekrar iyi akşamlar. Mikrofonun diğer tarafında kaldığınız için teşekkürler. Ben Sefa Soysever. Akşam sefası devam ediyor. Birçoğumuz hatırlar, edebiyat tarihinin klasikleri vardır ve bu klasiklerin arasında önemli yazarlardan biri de Tolstoy'dur. Ve Tolstoy gerçekten çok güçlü kalemi olan yazarlardan biridir. Bugün onun Hacı Murat adlı eseri üzerinde bir paylaşımımız var. Hacı Murat'ı anlatacağım size. Romandaki Hacı Murat'ı. Tolstoy romanında geçen Hacı Murat. Bazı insanlar vardır. Hayatları bir romana değil bir destana sığar. Ve bazı hikayeler vardır. Aradan yüzlerce yıl geçse de insanın yüreğinde aynı acıyı bırakır. Bu gece sizlere Kafkas Dağları'nın sisleri arasında yankalanan bir kahraman hikayesini anlatacağım. Adı Hacı Murat. Yer Kafkasya. Dağların göğe değdiği, özgürlüğün ise ekmek kadar kutsal sayıldığı topraklar. Bu topraklarda yaşayan insanlar için esaret ölümden daha ağırdı ve işte o insanların arasında bir savaşçı vardı. Atının üzerinde rüzgar gibi ilerleyen, düşmanların adını duyunca ürperdiği, dostların ise güvenle arkadan yürüdüğü bir adam. Hacı Murat. Cesareti dilden dile yayılmıştı ama kader en güçlü savaşçıları bile sınamayı sever. Bir zamanlar omuz omuza savaştığı lider Şeyh Şamil ile yolları ayrıldı. Güvensizlik büyüdü, dostluk yerini düşmanlığa bıraktı ve bir gün Şamil Hacı Murat'ın ailesini rehin aldı. Bir baba için bundan daha büyük bir acı olabilir miydi? Dağları aşabilirdi, ordularla savaşabilirdi ama çocuklarının gözyaşlarına karşı çaresizdi. İşte o gün Hacı Murat hayatının en zor kararını verdi. Ailesini kurtarabilmek için yıllardır savaştığı Ruslara sığındı. Fakat kader onun peşini bırakmadı. Ruslar ona güvenmedi, kendi halkı onu anlamadı. Şamil onu affetmedi ve Hacı Murat iki dünyanın arasında yalnız kaldı. Bazen insan kalabalıkların içinde değil, kendi vicdanın içinde yalnız kalır. Hacı Murat'ın savaşı artık tüfeklerle değil kalbiyleydi. Bir tarafta ailesi, diğer tarafta onuru, bir tarafta yaşam, diğer tarafta özgürlük. Geceler boyunca düşündü, bekledi, sabretti ama sonunda anladı ki hiçbir zincir sonsuza kadar taşınamaz. Ve bir gece ay ışığının dağlara vurduğu sessiz bir vakitte kaçmaya karar verdi. Atına bindi, yanındaki birkaç sadık adamla birlikte karanlığın içine doğru ilerledi. Önünde umut vardı, arkasındaysa ölüm. Fakat kaçış uzun sürmedi. Rus askerler peşine düştü ve vadilerde yankılanan silah sesleri gecenin sessizliğini parçaladı. Hacı Murat kuşatılmıştı. Teslim olabilirdi, belki yaşayabilirdi ama o hayatı boyunca boyun eğmemişti. Şimdi neden eğilsindi? Son kurşununa kadar savaştı. Son nefesine kadar direndi, yaralandı, düştü ama diz çökmedi. Çünkü bazı insanlar ölür ama yenilmez. Ve o gün Kafkas dağlarında bir savaşçı toprağa düştü. Fakat adı rüzgarla birlikte yaşamaya devam etti. Bugün Hacı Murat'ın hikayesi bize şunu hatırlatıyor. İnsan bazen bütün dünyayı karşısına alabilir ama sevdikleri için mücadele etmekten vazgeçmez. Çünkü gerçek cesaret korkusuz olmak değil, korkuya rağmen yürümeye devam etmektir. Ve gerçek özgürlük bedenin değil ruhun teslim olmamasıdır. Bu gece Kafkas dağlarının sisleri arasından gelen bir kahramanlık hikayesini sizlerle paylaştım. Bir babanın, bir savaşçının ve özgürlüğe aşık olan bir insanın hikayesi. Adı hala Kafkasya'da dağlarda yankılanıyor Hacı Murat. Bazı insanlar yaşadıkları kadar değil, uğruna öldükleri değerler kadar hatırlanırlar. Evet, Tolstoy'un gerçekten bu romanını okumanızı da tavsiye ederim. Çok da güzel bir roman. Evet, şimdi bir şiirle devam edelim. Bu hüzünlü hikayeden sonra. Sana doğru akan şehir, Nurullah Genç'in güzel bir şiiri. Gecenin ortasında şehir susarken ben içimde seni konuşturuyorum. Her sokak lambası adını fısıldıyor ve rüzgar unuttuğum bir hatırayı getiriyor. Sana doğru yürüyen bir kalbim var benim. Her adımda biraz daha eksilen ama her eksilişte biraz daha seni bulan. Ne zaman gözlerini hatırlasam zaman duruyor içimde. Sanki dünya bir anlığına senin etrafında dönmeye başlıyor. Ve ben anlıyorum, bazı insanlar gelmez, insanın içine yerleşir. Ne güzel demiş ya, ne güzel demiş. Evet. Evet, hayat dediğimiz gibi bazen şiirler, bazen hikayeler, bazen romanlarla, bazen öykülerle bize birçok şeyi anlatıyor. Anlayabilen herkese saygılar sunuyorum. Evet, şimdi Ferhat Göçer'den güzel bir şarkıyla devam edelim. Kalp kırılsa da sever diyecek.

Evet sevgili IFM dinleyicileri, şimdi bir başka güzel bir şiirle devam edelim. Sana söylenmemiş kaç cümlem var bilmiyorum ama hepsi aynı yere düşüyor. Kalbimin en sessiz yerine. Orada bir oda var. Penceresi sana açılıyor ve perdeleri hiç kapanmıyor. Sen gittiğinde bile ışığın orada kalıyor. Gölgen bile yetiyor beni hayatta tutmaya. Aç dedikleri şey belki de budur. Birini kaybetmeden onu içinde büyütmek. Ne güzel demiş, ne güzel. Evet, bir başka şiirse, adını unutmadığım her gün kendimi biraz daha hatırlıyorum. Çünkü sen benim eksik tarafım değilsin sadece. Tamamlanmamış bir hikayenin en güzel cümlesisin. Ellerini hiç tutamadım belki ama içimde bir yer hep senin sıcaklığını biliyor. Ve her gece aynı soruyu soruyorum gökyüzüne. Bir insan hiç gitmeyen birini nasıl özler bu kadar? Evet. Güzel dizeler, güzel şiirler bizi bazen alıyor, çok uzaklara götürüyor. Evet. Sevgili IFM dinleyicileri, bizi yoldan dinleyen herkese, trafikte olan herkese selamlar. Cezaevinde bizi dinleyenlere selamlar olsun. Evinde dinleyenlere selamlar olsun. Hepinize en derin sevgilerimi sunuyorum. Ve bizi dinleyen herkese güzel bir şarkı gelsin. Evet, Kamuran Akkor'un güzel bir şarkısı. Bir ateşe attın beni diyeceğim.

biraz sonra Gülten Akın'ın güzel bir şiiriyle devam edeceğiz. Akşam sefası devam ediyor. Mikrofonun diğer ucunda kalın lütfen.

Evet, Gülten Akın da Türk şiirinin önemli şairlerinden biridir. Onun Deli Kızın Türküsü adlı şiiri pek severim. Der ki, sabahleyin, karayı kaldırın, mavi koyun, umudumu yitirmedim. Beni çağırın gülümserken, uykunun bir yerinde, eliniz beyazken uzatın isterim. Karayı kaldırın, sevgi koyun, umudumu yitirmedim. Ben ışıklar, konfetiler, bayramlar istemem. Uzanmışım gölgeliğe bir başıma. Şu uzaktan tükenmez yalnızlıktan içten içe ürküyorum ama böyle de iyiyim. Ya. Evet. Yahya Kemal ne demiş? Sessiz Gemi adlı şiirinde. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Bir çare gönüller, ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler, bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. Evet. Bu güzel şiiri de sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum ve artık programımızın sonuna doğru geliyoruz. İçinizdeki umudu yitirmeyin. İçinizdeki küçük çocuğu öldürmeyin. Umut her şey için lazım. Umutsuzluğa düşmeyin. Ve kalabalıkların arasında yalnız kaldığınızda kendinize dönün ve kendinizle doğru bir şekilde sohbet edin. Birçok şeyi çözeceksiniz. İnanın. Hayatta böyle değil mi zaten? Bazen en umulmadık zamanda yeni fırsatlar ve umutlarla karşınıza çıkar. Bazen her şey o kadar kötü gider ki, hani buna Murphy kanunları da diyoruz. Her şey kötü gider ama bu döngü böyle gitmez. O döngünün kırılıp tekrar iyiye geçeceği, İbrenin tekrar, ivmenin tekrar yukarıya çıkacağı günler inan ki sizin olacaktır. Efendim, ben Sefa Soysever. Akşam sefasında sizlerle birlikte olduk. Ve şimdi hepinize son olarak güzel bir şarkı gönderiyorum. Evet, sev kardeşim diyecek. Sevelim, sevilelim. Sevginin kıymetini bilelim.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların

0: villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: IFM Reklam.

0: Ayetem reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

göremeyeceğim seni. O hırçın saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

Geceler karanlıktır, geceler insafsız, gecelerde satıldım ben amansız. Gece

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve ev

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

sıcacık gülüşüm, öpüşüm dudağımda. Unuttum birçok şeyi, hatırlattın sen bana o sıcacık.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

dert etme kendine. Bitti dersin solan olursa. Ümitsiz çaresiz kendi başına. Gitti dersin solan olursa. Ümidi aşka sevgiye koşamam. Mutlulukla artık taşamam. Sen gittin ya gülüm, artık yaşamam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.